Mesaj gibi radyo. Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin. İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo.

Selamlar demiş sevgili Nurcan ablamızdan gelen bir mesaj. Yine İzmir'den Ercan sıradaki şarkıyı öncelikle sizlere, kızım Zeynep Su'ya ve oğlum Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Samet, Gülcan Karabağ'la bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İyi geceler Aynur. Sıradaki şarkıyı kıymetlime ve Kral FM dinleyicilerine armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan iyi geceler. Osmaniye'den gelen bir mesaj. Sevgili Hatim'e göndermiş. Sıradaki şarkıyı diyor sana ve Kral FM çalışanlarına, bütün kralı dinleyenlere ve sevenlere armağan ediyorum diyor. Kadirhan abi ben Bursa'dan Bülent Bayur. Bursa'da seni dinlemekteyim demiş. İşimizin başındayız, seninleyiz diyor. Bizim için de bir şarkı demiş sevgili kralcımıza. Selam olsun hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı cumalar temennisiyle bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimize. İnşallah nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili krallar. Güzel bir cuma olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü diliyorum hepinize. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle

0: birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
1: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum. Şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
0: Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Büyük Kral ailesinin, Türkiye'nin ve dünyanın her bir santimetre karedeki üyesine güzel bir gün olmasını diliyorum. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. Güzel haberler alıp inşallah gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.
1: Günün en güzel, en verimli saatlerinden bir kere daha radyosunu şimdi açanlara günaydın diyelim. Dün akşam nasıl bir yağmur yağdı İstanbul'da. İşte onun bolluğu bereketi gibi olsun bu hafta inşallah. Önümüzdeki haftaya yani güzel başlayalım. Artık yaz bitti sayılabilir mi acaba? Saymasak oluyor mu? Günaydın, günaydın.

Evet, önümüzdeki hafta itibariyle Şener yine bu saatlerde sizleri uyandırmaya başlayacak. Türkiye'yi uyandıran adamı özleyenler bence dünyayı da uyandırıyor Şener. Önümüzdeki hafta itibariyle Şener yayında olacak. Bu kez ben izin alacağım. Yaz bitti sendromum var ya benim. Yaz başlamadan daha bana böyle bir yaz biterse yaz hemen biter mi? Tedirginlikleri başlıyor benim içimde. Onun için ben biraz hani yazı uzatıyormuşum gibi kendimi kandırmak üzere tatile çıkacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17, 12, 512 GB akıllı telefon...

0: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Aman. Yavaş yavaş geldik programımızın ilk saatinin sonuna sevgili kralcılar. İşte zaman böyle avuçlarımızın içinden akıp gidiyor. Biraz sonra günün ilk haberlerini dinleyeceğiz. Haberlerde hem Türkiye'de hem dünyada böyle şahane, iç açıcı bir şeyler yok açıkçası. Ama ben size güzel bir haber vereyim. Maden işçilerinin eylemi sonlandırıldı. İşçilerin ilk bir aylık maaşları hesaplarına yatırıldı. İnsan maaşını almak için bu kadar çaba sarf etmek zorunda kalmamalı. Devamının gelmesini diliyoruz. Hakları ödensin. Madenci kardeşlerimize gelsin bu şarkılarımızın hepsi.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 28 Ağustos Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul güne yağmurla başladı. Kentte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışın zaman zaman şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor. Ayrıntılar için söz NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'da.
2: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. TV 100 yayınına katılan Bakan Gürlek, Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
3: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
1: Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi, Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
3: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
1: Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
3: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Yavaş CHP'de kalıyor açıklamasını yalanladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili herhangi bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi. Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz denildi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu sel ve heyelan felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. 1300 aşkın kişi ise kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,24 değer kaybıyla 14.575 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.24, euro 56.15, gram altın 7.103 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 79.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş bir yıl aranın ardından

0: tekrar Avrupa Ligi'nde siyah beyazdalar. Son 16 turu playoff rövanş maçında Kaunas Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Bordo Mavililer playoff turu rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Karadeniz ekibi yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Öte yandan sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla birlikte transferde yeniden harekete geçti. Sarı lacivertliler Ganalı stoper Oponk için Nice'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Filenin sultanları liderlik için sahada. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisine girdi. Bugün İstanbul ara ara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya az bulutlu 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Programın ikinci saatini güzel türkülerle açalım sevgili kralcılar ve bu faslı İmparator'la başlatalım. Hemen ardından Murat Kurşun ve Elif Buse Doğan güzel türküleriyle bizimle olsun. Radyolarını şimdi açanlara da güzel bir gün olsun. Müzik.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
9: Kral. Kezban'ın

Birazdan gazetelerin manşetlerine bakacağız sevgili kralcılar. Hangi haberler öne çıkmış gazetelerde? Şöyle bir gazete turu yapacağız. Bu arada beni dikkatle takip eden sevgili kralcılarımıza bir daha hatırlatma yapayım. Bugün İstanbul'da olacak kral etkinlik otobüsümüz ve 10 bin liralık hediye çeklerimizden birini bugün bir kralcımıza vereceğiz. Bunun için sadece dikkatle takip ederek otobüsün lokasyonunu duymanız ve şifreyi doğru söyleyerek otobüse ilk giden kralcımız olmanız önemli. Telefonunuzda kral uygulaması da bulunması gerekiyor. Kulağınız bizde olsun.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Ağustos Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. İstanbul'da kuvvetli yağış. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Sonbahara günler kalırken sezonun ilk yağışlı ve serin havası bugün ülkeye giriş yaptı. İstanbul güne yağmurla başladı. Kentte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışın zaman zaman şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor. Hürriyet gazetesine geçelim. İlk sayfada manşete bakıyoruz. Himalaya Nepal'i yuttu. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü, 1400'den fazla kayıp var deniliyor detaylarda. Ancak bilançonun ağırlaştığı belirtiliyor. Son gelen haberler ölü sayısının 500'e yaklaştığı yönünde. Ekrem Bey acaba aynı tavırda mı? Başka bir başlık yine Hürriyet'ten. Adalet Bakanı Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki soruşturmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İmamoğlu davasına ilişkin şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor, canlı yayınlansın söylemi vardı. Şu anda Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası içinse Gürlek artık cinayet diyebiliyoruz ifadesini kullandı. Milliyet var sırada. Manşet Milliyet'te: Meta uzlaştı, Türkiye takipte. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 47 eyaletle uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı buldu. Türkiye Amerika'daki süreci yakından takip ediyor. Sabahta manşet: algı korosu sus pus oldu. Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi, hepsi gizli tanık ve görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü. Saraçhane medyası 36 itirafçıyı görmedi. Alt başlık haberde İmamoğlu'na yakın 36 itirafçı, Beylikdüzü'nde başlayan ve İBB'de inanılmaz boyutlara ulaşan rüşvet çarkını tek tek ifşa etti. Duruşmalar canlı yayınlansın diyen Saraçhane medyası itirafları görmezden geldi. Bu süreç milletin başını ağrıtacak, Sözcü'de manşet. Ümit Özdağ bu tespiti yaptı. Zafer Partisi lideri, çerçeve yasayla yürütülen sürecin toplumu böleceğini, Öcalan'ı siyasi aktöre dönüştüreceğini ve Türkiye'nin devlet yapısını değiştireceğini savundu. Ümit Özdağ sürecin yaratacağı toplumsal gerilime örnek olarak PKK'nın kuruluş yıl dönümünün kutlanmasını gösterdi. Türk askerlerinin şehit edilmesini mi kutluyorlar diye sordu. İmamoğlu'ndan ihale almadım, top baştan aldığım 1,5 milyar dolarlık ihaleyi de iptal ettim. Başka bir başlık: iktidarın gözde müteahhidi Adnan Çebi Silivri'de en çarpıcı ifadeyi verdi. İBB davasında örgüte yardımla suçlanan Çebi, İBB'den İmamoğlu döneminde iş almadık, AKP döneminden kalan iki işi tasfiye ettik dedi. Bir kaza haberi son dakika haber portalından. Bingöl'de uçurumdan düşen araçta 4 ölü 5 yaralı. Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ve Bosna kasabı öldü. Anadolu Ajansı'ndan bu başlıkta: Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in öldüğü bildirildi. 84 yaşındaki Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil. Ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Evet, Eylül güzelliklerle gelsin inşallah sevgili kralcılar. Ağustos'u uğurluyoruz. Ağustos'u uğurlarken, Eylül'ü karşılarken de çok işimiz gücümüz var. Okullar başlayacak, üniversiteler, ilkokula ilk adımını atanlar, şehir dışında evlatlarını okutanlar yer bulmaya çalışıyorlar, yurt bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA'nın heyecanı sardı hepimizi. Trabzonspor'umuz Avrupa'ya erken veda etti ama Beşiktaş ve Fenerbahçe ile devam edecek heyecanımız inşallah. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Fatih Tekke Hoca da Trabzon maçından sonra çok üzgündü. İstifa ettiğini açıkladı ama tabii ki de kabul görmedi. Hoca yine işinin başında olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Anladım.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Kurutma.

0: Kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot garaj
1: yapı ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot
2: garaj yapı ekspertiz. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Şener izinde olduğu sürece 15 gün boyunca, 2 hafta boyunca bu saatlerde sizinle birlikte olmaktan çok mutlu olduğum sevgili kralcılar, bana eşlik edenlere teşekkür ediyorum. Yeni hafta itibariyle Şener yayınlarına dönecek. Tatil bitecek. Bu sefer ben biraz geç bir tatil yapacağım. Bu süre içerisinde gönderdiğiniz güzel mesajlara çok teşekkür ediyorum. Güzel duygularınızla, dualarınızla sabahlarımı güzelleştirdiniz. Bu saatlerde her zaman birlikte olamıyoruz. Onun için hepinize tek tek teşekkür ediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 28 Ağustos Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul güne yağmurla başladı. Kentte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışın zaman zaman şiddetlenerek devam etmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. TV 100 yayınına katılan Bakan Gürlek, Alihan Kuriz suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
2: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
1: Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi, Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
2: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
1: Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
2: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Yani Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın Yavaş CHP'de kalıyor açıklamasını yalanladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili herhangi bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi. Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz denildi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu sel ve heyelan felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. 1300 aşkın kişi ise kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde siyah beyazlılar, son 16 turu playoff rövanş maçında Kauno Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Bordo Mavililer playoff turu rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Karadeniz ekibi yoluna Konferans Ligi'nde

0: de devam edecek. Öte yandan sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla birlikte transferde yeniden harekete geçti. Sarı lacivertliler Ganalı stoper Opong için Nice'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Filenin sultanları liderlik için sahada. Amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Programımızın 3. saatindeyiz. Sabah 7'de günaydın dedik. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de, Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Oh!

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultraşar.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes. Opet'te bulacaksın.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili iki ürün.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum, şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
4: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

Korkma söylemem adını kimselere buyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir

0: Kezban'ın günlüğü. Kral.
1: Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Radyosunu şimdi açan kralcılarımıza bir kere daha günaydın, yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Hayırlı bir cuma günü olsun, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu ve inşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir cuma günü diliyorum. Bütün esnafa kolaylıklar, bolluk, bereket diliyorum.

Sevgili kralcılar, tekrar hatırlatayım. Kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da bir adreste olacak. Ben ilerleyen dakikalarda lokasyonu sizlere vereceğim. Aynı zamanda günün şifresini de söyleyeceğim. Dikkatli takip edin lütfen. Telefonunuzda Kral uygulaması bulunsun. Ben anons ettiğimde lokasyona ilk giden, şifreyi ilk doğru söyleyen sevgili kralcımız değerli markaların 10 bin liralık hediye çeklerinden birini kazanacak.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ortağında. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Göz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Süpürge deyince vatan.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.
7: Şu dakika itibariyle güzel bir Türk sanat müziği resiteli yapmayalım mı? Türküleri çaldım, eski şarkıları çaldım, yeni şarkıları çaldım, arabeskin en krallarını çaldım. Türk sanat müziğinin de en sevdiğimiz şarkılarından şöyle güzel bir seçki yapayım size. Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Tarkan, Muazzez Ersoy gelsin. Hepinize ilaç gibi gelsin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Ve geldik günün şifresine ve otobüsümüzün lokasyonuna sevgili kralcılar. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Ok Meydanı'nda. Darla Cize'nin önünde sizleri bekliyor. Arkadaşlarımız otobüsün içinde Ok Meydanı'nda Darla Cize'nin önünde sizleri bekliyor. Bugünün şifresi Prens Adaları. Tekrar söylüyorum. Bugünün şifresi Prens Adaları. Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Ok Meydanı'nda Darülacize önünde sizleri bekliyor. Bakalım ilk kim gidecek, bugünün 10 bin liralık hediye çekini kim kazanacak?

Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfkart.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Oh!

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime anediyorum. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime anediyorum. Çok teşekkürler.

0: Dokunma doktor.
1: Günün 10 bin liralık hediye çekini kazanan sevgili kralcımız belli oldu. Otobüsümüze ilk giden şifreyi ilk doğru söyleyen kralcımızı tebrik ediyorum. Hediyesini güzel günlerde kullansın. Kulağınız bizde olsun. Sürpriz hediyelerle herhangi bir yerde, herhangi bir sokakta karşınıza çıkabiliriz.

Yavaş yavaş programın finaline yaklaşıyoruz sevgili kralcılar. Unutulmayanlardan güzel şarkılar gelecek arka arkaya. Kibariye'nin hemen ardından Emrah geldi. Reklam dönüşü Gökhan Güney, Güllü ve Müslüm Baba'dan unutulmaz şarkılarım olacak. Kaçırmayın.

0: inanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine...

0: Akbank.com'da.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
3: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Bu iki hafta bana festival gibi geldi. Bir müzik festivali gibi 4 saati sizlerle paylaştım. Bana eşlik edenlere teşekkür ediyorum. Eylül'ü karşılamak için şehir dışına çıkacağım. Uzatılmış bir yaz tatili yapacağım. 2 hafta sonra buradayım inşallah. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisine girdi. Bugün İstanbul ara ara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya az bulutlu 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haritadaki risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Ağustos Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Nepal'de sel ve heyelan felaketinin ardından yeni bir acil durum yaşanıyor. Tibet tarafında molozların bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj basınca dayanamayarak patladı. Büyük miktarda su Nepal'e doğru ilerliyor. Arama kurtarma çalışmaları bir süre için durduruldu. Felakette şimdiye dek 469 kişi hayatını kaybetti. 1300 aşkın kişi ise halen kayıp. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Akış bugün adliyeye sevk edildi. Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. TV 100 yayınına katılan Gürlek, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

0: değiştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
1: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Ha. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
0: Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
1: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
0: Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
1: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Yani Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın "Yavaş CHP'de kalıyor" açıklamasını yalanladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili herhangi bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi. Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz denildi. İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de kalacağını açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu. "Yoluma, bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Norveç Kralı 5. Harald tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Kral Harald kanındaki bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kralın ölümünden sonra tahta 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Hakon'un geçmesi bekleniyor. Bizden bir haber. Kral otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,22 azalışla 14.543,70 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.24, euro 56.23, gram altın 7.154 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 79 bin dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde siyah beyazlılar. Son 16 turu playoff rövanş maçında Kauno Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Bordo Mavililer playoff turu rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Karadeniz ekibi yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Öte yandan sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla birlikte transferde yeniden harekete geçti. Sarı lacivertliler Ganalı stoper Oponk için Nice'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Filenin sultanları liderlik için sahada. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolu

0: Onun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Yoksa göndereyim sana gözyaşlarımı. Ferdi abimizi, krallarımızı selamladık. Sevgili Kezban'a da çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde herkese hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. 3 saat boyunca yine duygularınızda tercüman olacak. Her tarzın en çok sevilen şarkılarıyla şahane bir müzik yolculuğu sizleri bekliyor. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko.

Evet, şimdi biraz geçmişe, biraz daha gönül yaralara gidiyoruz. Tavarlı müziğinin en çok sevilen şarkılarını, müthiş klasiklerini ard arda sıralama vakti. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da kralcılığımızı paylaşımları gelmekte. Yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa sessizliğini bozup bu güzel şarkıları mesajlarıyla eşlik eden tüm dinleyenlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Az sonra paylaşımlarınızı da tek tek adrese teslim edeceğim.

Yıllar önce sevdiğimizin sesidir. Yıllar geçer, insanlar değişir ama bu şarkılar değişmez, eskimez. Çünkü bu eserler sadece kulağımıza değil, kalbimize de yazılmıştır. İşte onlardan biri var ki Selami Şahin'le devam ediyoruz. Tanımam senden başka dünyada yoktur eşin. Vay be, aşka dair müthiş bir klasik. Hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Düşkünsem kime ne bundan kardeşim. Çok da seviyorum bu şarkıyı. İnsanın derdini bilmeden haline hüküm vermek kolaydır ama bugün o haline laf ettiğiniz kişilerin acaba ne kadar yaralarına merhem olmuşsunuz? Olamadıysanız o zaman edeceğiniz bir sözde olmasın kardeşim. Peki, Hakan Gürses'le devam ediyoruz.

Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim. Öldürür aşk yarası.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisine girdi. Bugün İstanbul ara ara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya az bulutlu 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi, ayrılmaz.

Geldim Emmoğlu dedik, müthiş bir klasik. Ferdi abimizin gönülleri tat kurmuş olduğu en güzel şarkılarından biriydi. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj yolu
4: ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.

0: Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insan...
1: Senin yokluğunda anlamsız, senin yokluğunda yarınsızım ben. Azer Bülbül Alemi Kralı'ndaydı. Mekanı cennet olsun. Hemen sonrasında Hakan Taşıyan'la devam ediyoruz. Bursa'dan Nevzat, yanımda olan Furkan Bey ve Mustafa Bey için bir şarkı istiyorum, Harbi Kız demiş. Selam olsun onlara da. Ankara'dan, Keçiören'den sevgiler Harbi Kız demişler. Döneciğim, yaprak sararken beni dinliyormuşsun. Canımsın, afiyet şifa olsun. Benim de en sevdiğim yemeklerden biridir. Isparta'dan Gülten, yoklamada yeni alan krallarımızdan Leyla Kahraman, Giresun'dan programımızı takip etmekte. Espiyeli cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim eşim Levent Osman Kahraman için bir şarkı ricamdır Harbi Kız demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Leyla'cığım, Allah kurtarsın. Bu şarkıda tüm kader mahkumlarımıza ve yakınlarına da armağanımız olsun.

yılları. Dönmesini beklediğiniz birileri varsa kendinizi lütfen böyle kişiler için tüketmeyin. Çünkü siz beklerken hayat akıp gidiyor. Dönecekse zaten yolunu bilir. Dönmeyecekse de kendi bilir kardeşim. Öyle değil mi Yarencim? Selam olsun. Edirne'den bizi dinleyen Kazdırımızdan, Balıkesir'den Ercan Kısa. Sevgiler, selamlar. Balıkesir'de çokça sevenimiz ve dinleyenimiz var. Sevenimizden ve oralarda bizi aşılayan tüm kralcılarımızdan da Allah razı olsun diyelim yani. Vallahi iyi ki varsınız. Kalkan, pazar esnafları seni dinliyor Harbi Kız demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Semra Pişirici de Adana'dan programımızı takip eden kralcılarımızdan ona da selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araç.

0: araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii, şöyle bir şey ister miyim?
4: Evleneceksin yani.
6: 3 aya kadar evimizde çiftte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum, şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
4: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

hala sevdiğinde kalan, kalbi hala sevdiği için çarpan varsa bu şarkı benden size armağan olsun. Burhan Çaça'nın efsane yorumlarından biridir. Bazı sevgiler biter ama yürekte bitmez. İnsan hayatına devam ediyor ama bir şekilde bir tarafı da hep geçmişte kalır. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Artık ikinci saatimizi nihayete erdiriyoruz. Yine çok özlediğiniz bir şarkıyla sonrasında son saatimize demir atacağız. Müzik.

0: Sen benim alın yazımsın.
1: Harbi kız.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İbel Can'ın birçok şarkısını severim ama bu şarkının yeri de bir başkadır. 90'lı yıllarda yine canımızı okuyan başka bir reçetemiz daha var ki bu etkili reçeteyi de hakkıyla dinleyeceğinize inanıyorum. Radyomuzun sesi birazcık daha açabilir miyiz? Eyvallah. Sevgili Nuriyeciğim, Ankara'dan selamını aldım ve orada şu anda Sincan'da cezaevinde yatmakta olan abisi Emre Demir'le armağan etmiş. İnşallah duyuyordur. Gaziantep'ten selamlar Harbi Kız demiş. Hasan kardeşim, sana ve sevdiğine, eşine de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Harbican, yıllar geçti ama hala unutamadığım birisi var. Ona da bir şarkı gönderebilir misin demiş. Sinop, Gelze'deki eski aşkına bir şarkı bekliyormuş. Peki gönderelim bakalım eskimeyen aşkına bir reçete. Gökhan Karada selam olsun. İstanbul'dan Sefaköy'den bizi dinliyormuşsun. Eyvallah. O halde bu şarkıyı sana da gönderelim bakalım.

0: haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Şarkılar dinlenmez, yaşanır kardeşim. İşte yaşanmışlıklarımızı, anılarımızı, hatıralarımızı tazeleyeceğimiz en güzel şarkıları ard arda sıralama vakti. Babalar listelindeyiz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sonrasında yine 90'lı yıllarda canımızı okuyan bir şarkısı var ki sen de beni yakıp yıkıp gittin geçen yıl bu zamanlar diyoruz.

Programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Bizleri kimler, nerelerden dinliyorlar? Giresun'da fındık toplarken şarkılarımızla işlerini yapan kralcılarımız arasında sevgili Murat kardeşim var. Murat Çömez, sen de iyi ki varsın. Harbican Beydağlı seni dinliyor. Bana da bir şarkı gönderebilir misin demiş. Eyvallah, tabii ki, neden olmasın. Tüm şarkılar kralcılarımıza armağan olsun. Konya'dan sevgiler Harbi Kız. Adım Ahmet, istek şarkı Bülent Ersoy'dan Bir Gönül Sayfası. Çok da güzel bir şarkı istemişsin Ahmet abicim ama listemizde şu anda mevcut değil. Yarın inşallah diyelim. Yalçın kardeşimiz de şu anda İstanbul'da trafikte beni dinlemekteymiş. Vallahi İstanbul'un trafiği bitmez. İnşallah trafikte stresini en güzel şekilde atacağım bir reçet olacaktır bu şarkı. Konya'dan selamlar Harbi Kız, seni dinliyorum demiş Ayşe Kereş. Selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında

0: Akses 25 yaşında.
1: Şansa kalmaz işimiz.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: pakette altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir bakalım getir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

Ve geldi programımızın finaline. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayındı. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde hafta sonu ruhuna yakışır en güzel şarkılarla burada buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Alemin kralından hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: 28 Ağustos Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü de aştı. Binden fazla kişiden de hala haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe ediliyor. Felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini aktardı. Yargıdan manşetlere uzanalım, sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 31 Temmuz'da tutuklanan Cem Küçük soruşturması nedeniyle hakkında arama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak, bildiklerimi anlatacağım diyerek teslim oldu. Çanak gözaltına alındı. FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da yeni bir operasyon düzenlendi. FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, yine FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da gözaltına alındı. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı, bugün de adliyeye sevk edildi. Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Akış'ın evinde yapılan aramada altın, TL ve döviz cinsi parayla yaklaşık 10 milyon lira değerinde senet bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de kalacağını açıkladı. Çalık kararını, "Yoluma bugün bulunduğum yerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim" sözleriyle duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. TV100 yayınında konuşan Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
2: İdris Naim Şahin, sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
1: Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet ifadesini kullandı, FETÖ'yü işaret etti.
2: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
1: Akın Gürlek ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de konuştu. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
2: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur ve velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Yine Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla okullarda tek tip kıyafet uygulaması başlatmıştı. 14 Eylül'de başlayacak öğretim yılı öncesinde okulların forma görsellerini internet sitelerine koymak zorunda olduğu bildirisi paylaşıldı. Eğer okul yeni formaya geçme kararı alsa bile ara sınıftaki öğrenciler en fazla 4 yıl süren kademe hayatları boyunca aynı formayı giyebilecek. Bugün mega kent İstanbul'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkiliydi, ardından bölgesel olarak yağış attı, Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı, 14 evin çatısı uçtu, su baskınları da yaşandı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.
3: İstanbul'da gün boyu yağış var, öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da. Ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlar. Akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün de turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umre Noto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kuralları çekildi. Ülkemizin tek temsilcisi olan Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Turnuvaya ikinci eleme turundan başlayan siyah beyazlılar, Bayer Leverkusen, Marsilya, Union SC, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim'la eşleşti. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlıların ikinci turdaki ilk rakibi Litvanya. Mücadele saat 21'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile mücadele edecek. Mücadelenin düdüğü saat 19'da çalacak.
4: Umre Noto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar ortalama altında olacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Kaan.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Sevgili Harbi kızı uğurladık. Haberlerin hemen sonrasında alemin kralında rahmet ve dua ile analım İbrahim Erkal'ı dinledik ve Baba Cengiz Kurtoğlu yorumuyla devam edeceğiz. 28 Ağustos günlerden cuma, hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza ve programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün de lokasyonunu paylaşacağım. Bulunmuş olduğu konumu ve şifreyi paylaştıktan hemen sonra Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyen bir kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Peki Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Şu anda Avrupa yakasında Küçükçekmece'de. Küçükçekmece metrobüs durağı çıkışı Topkapı yönünde Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımızı bekliyor. Tekrarlayalım. Küçükçekmece metrobüs durağı çıkışı Topkapı yönünde Kral Etkinlik Otobüsü sizleri bekliyor. Şifremizi merak edenler için şifremiz Erguvan çiçekleri. Biliyorsunuz ki İstanbul'un resmi çiçeği, adını verdiği Erguvan rengi kırmızıyla mor arasında göz alıcı, derin ve nostaljik bir renktir. Erguvan çiçeği şifremiz. An itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız hediye çekimizin sahibi olacak. Şimdiden kralcılarımıza teşekkür edelim. Sevgili Özgür ve kaptanımız Mustafa Kral Etkinlik Otobüsü'nde siz kralcılarımızı bekliyor. Birazdan da kazanan dinleyenimize kulak misafiri olacağız. Ama onun öncesinde Cengiz Baba yorumuyla kaldığımız yerden devam edelim kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

90'lı yıllara damgasını vuran şarkılara yer vereceğiz bu bölüm içerisinde. İşte o şarkılardan bir tanesi Mine Koşan'ın muhteşem yorumuyla Alemin Kralı'nda bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza ulaştı ve sırada Emrah var. Emrah'ın o güzel yorumuyla radyonuzda 0532 703 92 çift 0 Alemin Kralı'na Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası 0532 703 92 çift 0. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Evlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımız var ve araçlarında Kral FM'i dinleyip yolculuk yapan, seyir halinde bulunan sürücülerimiz. Unutulmayan bu şarkı size ve sevdiklerinize de Alemin Kralı'nda armağanımdır.

0: Bu arada Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu verdik programa başlarken. Kral Etkinlik otobüsünün yanına gidip şifreyi söyleyerek 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olan kralcımız belli oldu. Teşekkür edelim kralcımıza, sevgili Özgür'ümüz hediye çekini takdim etti. Bakalım dinleyenimiz neler söylemiş, şöyle bir kulak misafiri olalım, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 44-20-02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
7: Oh.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Reklamların hemen sonrasında Semih Cenk'in o güzel yorumuyla dinlettik. Unutulmayan bir Müslüm Baba şarkısıdır. Hani bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer vardır. Gidersiniz ama aslında hep orada bir parçanızı bırakırsınız. Belki de o hissi anlatan şarkılardan bir tanesiydi. Rahmet ve dua ile analım Müslüm Gürses, alemin kralında. Gizem Hanım'a armağan olacak şarkı. Öncelikle Metris cezaevinde yatan biricik nişanlısı için bu şarkıyı ulaştıralım. A15 koğuşunda yatan Emre Kaygusuz. İnşallah dinliyordur. Onu çok ama çok sevdiğini dile getirmiş. Ayrıyeten de yine aynı koğuşta yatmakta olan Serkan Bey'e armağan edelim şarkıyı. Sıla'dan hediye olacak. Allah kavuştursun dileklerimi iletiyorum. Tüm kader mahkumlarına ve tabii ki yakınlarına da bu şarkıyı keyifle ulaştırmak istiyorum.

0: Sokrates spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar sahasında Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheba ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 16-17 Eylül'de başlayacak lig aşaması 28 Ocak'ta tamamlanacak. Trabzonspor'un da UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri netleşti. Bordo Mavililer Freiburg, Hartz ve Jablonec'i konuk edecek. Kızıl Yıldız, Kups ve CSKA Sofya ile deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde maçlar 15 Ekim'de başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri de netleşti. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe ise 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratma peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Devler Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: Bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı, ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: tabii ki Türk müzik tarihinde özellikle taverna ve arabesk ekolünde çok güçlü bir ses, bir beyefendiye mikrofonu bırakıyoruz. Hayri Şahin alemin kralında kralcılarımız, Aydın Söke'den sevgili Uğur Koca'ya, Orhan Gazi'den sevgili Sedat'a ve ailesine, Hollanda'dan Emine Hanım'a, Antalya'dan Ayşe Hanım hoş geldiniz, Kıbrıs Girne'den taksici Hayri, taksi camiası çalışanlarına bol kazançlar dileklerimi iletiyorum. Balıkesir Akçay'dan Seda Hanım, Bodrum'da bulunan biricik eşi Alparslan Bey'e, Adana Pozantı'dan Selda Hanım eşiyle birlikte Kral FM'i ağırlıyor, dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Evlerinde bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını armağan ediyorum. Birazdan ustalara saygı kuşağında babalar restelinde tekrar birlikte olacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsem kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: Adası'nı sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot garaj yapı
2: ekspertiz. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

böyle. Ve işte ustalara saygı kuşağında söz verdiğimiz gibi kralcılarımızı bu özel şarkılarla baş başa bıraktık. Orhan Baba yorumuyla da bu bölümü nihayete erdirelim. Aradığını bilmeyen bir yerden sonra bulduğunun da maalesef farkına varamıyor. Değil mi kralcılar? Kralcılarımız neler söylüyorlar? Ayla Enes arsada şu anda konteynerde bizleri dinliyor. Yeğenleri Ahmet, Onur, Şehnazada, Eylül, Elvin, İrem ve Ece'ye armağan ediyor şarkıyı. Sevgiler gönderiyorum herkese. Muhterem Hanım hoş geldiniz. Kilis'ten sevgili Bekir, Edirne, Lala Paşa'dan Seyfi Demir'e armağan olsun. Tüm müşterilerine hediye ediyorum. Biricik eşi Nuran Demir'e, ayrıca Ahmet Demir'e ve Anıl Demir'e de armağan olsun şarkı. Fatih'ten sevgili Alican Taylan'a armağan olsun şarkı. Kolay gelsin. Muhasebe işiyle uğraşıyor. E malum ay sonu geldi. Bütün işi gücü, derdi tasayı Kral FM'le seninle unutmaya gayret gösteriyoruz der. Şile Belediyesi'nden sevgili Cengiz, yer verdiğimiz Ferdi Baba yorumunu armağan ettik. İki güzel şarkısını ulaştırdık. Hüsamettin Can ve Erdinç'e, ayrıca tüm kralcılara. Esenler'den sevgili Emir'e ve Recep Altuntaş'a, Gaziantep'ten selamlar göndermiş Menderes Balkan'a armağan olsun. Biricik eşini Lüfer Hanım'a ve biricik kızı Pelin Balkan'a da hediye ediyorum şarkıyı. Bursa'dan sevgili Yusuf, fabrikada çalışıp Kral FM'i dinliyorlar. Serkan Ustası'na hediye etti şarkıyı. Selami Şahin, özledim alemin kralında kralcılarımıza ulaşsın. Tüm özleyenlere, bekleyenlere ve tabii ki gurbetçilerimize de öncelikle bu şarkıları hediye ediyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur işte.

0: Müjdesi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

kaldığımız yerden devam edelim programa. Az sonra da son saatin içerisine gireceğiz kralcılarımız. Saatler 18'i gösterene dek alemin kralında en sevilen, en beğenilen şarkıları her

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Ağustos Cuma, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi. Binden fazla kişiden de hala haber alınamıyor. Buz ve kaya parçalarının vadiden saatte yaklaşık 180 km hızla ilerlediği ve 20 km'den uzun bir mesafe kat ederek dev bir enkaz akışına dönüştüğü bildirildi. Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 350 gün sonra gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan belediye başkanı Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkındaki iddianamede 20 müşteki, bir suçtan zarar gören kurum ve 11 mağdur yer aldı. Şüpheliler için rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bir sıcak gelişme, müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, dün müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda Tolga Akış'ın tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin millet tarafından onay verildiğini gördüklerini aktardı. Büyükgümüş, erken seçim tartışmaları hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini, bunun dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını söyledi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında da bilgi verdi.
2: Bizim oy oranımızın, Cumhur İttifakımızın oy oranının çok üzerinde bir destekle bu yürüttüğümüz çalışmaların milletimiz tarafından onay verildiğini gözlemliyoruz. Sahaya çıktığımızda, insanlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda bu açık bir şekilde de görülüyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız.
1: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karara imza attı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar sahasında Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beersheva ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la deplasmanda mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 16-17 Eylül'de başlayacak lig aşaması 28 Ocak'ta tamamlanacak. Trabzonspor'un da UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri netleşti. Bordo Mavililer Freiburg, Hartz ve Jablonec'i konuk edecek. Kızıl Yıldız, Kups ve CSKA Sofya ile deplasmanda mücadele edecek. Konferans Ligi'nde maçlar 15 Ekim'de başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri de netleşti. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe ise 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratma peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Devler Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
6: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı starada.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir otoluk getir. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Kurutma makinesi.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
8: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüs

Radyolarını yeni açan kralcılarımız 18 itibariyle sevgili Melis'imiz mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı da kralcılarımızla paylaşalım. Malum mesai bitti ama asıl maraton artık şimdi başlıyor. İş çıkışında haftanın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan kralcılar da yavaş yavaş evlerinin yolunu tuttu. Yurdun dört bir yanında, yollarda, direksiyon başında bizleri dinleyen canlar, haftanın ve günün bütün stresi biliyorum omuzlarınızda. Eve bir an önce varayım derken ömrünüzden ömür de gidiyor, farkındayız. Malum yollar kalabalık ama tasa etmeyin, trafik akmasa da hep söylüyoruz, Kral FM ruhumuza seslenen şarkılarla zaten akmaya devam ediyor. Yaslanın koltuklarınıza, derin bir nefes alın ve radyonuzun sesini bir kademe daha yükseltin. Sizleri evlerinize en kral şarkılarla ulaştırana dek alemin kralında buralardayız.

Az sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Trabzon Maçka'dan Zübeyde Yavuz için şarkıya yer verelim. Sevip de kavuşamayanlara armağan etmiş. Teşekkür ediyorum Zübeyde Hanım. Ailenize ve sevdiklerinize özellikle hediye ediyorum. Samsun'dan sevgili Muharrem Özkan'a, Adana'dan Resul sıradaki şarkıyı İzmir'deki kızı Nuri Özen'e armağan eder. Esra kardeşi Vedat'ı çok sevdiğini dile getirdi. Ankara'dan Selma Hanım sıradaki şarkıyı Serkan'a hediye etti. Güley Hanım da şu anda Trabzon'da bizleri dinliyor. Tüm Düzcelilere, ailesine ve sevdiklerine sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Onu da unutmayalım ve birazdan da veda faslı için alemin kralında kral acılarımızla buluşalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaz boyunca bizi bırak.

0: Bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: 24-31 Ağustos tarihleri.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir. İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Türküler üzümüzdür. Türkülerimizden tabii ki vazgeçmiyoruz. Sevgili Melis, mikrofonu sana devrediyorum. Ana haber bültenin hemen sonrasında Melis'imiz kralcılarımızla buluşuyor. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum kralcılarımıza. Pazartesi Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak temennisiyle Allah'a emanet olun.

Kral FM Haber. Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Ağustos Cuma, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Ana habere yargıdan manşetlerle başlıyoruz. Bugün öğleden sonra özellikle iki soruşturmada gelişme yaşandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 77 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mutlu ve 77 şüphelinin bulunduğu iddianamede 20 müşteki, bir suçtan zarar gören kurum ve 11 mağdur yer aldı. Şüpheliler için rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar bulunuyor. Bir diğer manşette ise Manifest grubu var. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış geçtiğimiz saat diliminde müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış'ın tutuklama gerekçesinde çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme olmadan Manifest grubunun faaliyet ve eylemlerine doğrudan ulaşabildiği ve grubun yapımcısı olarak eylem ve hareketlerden sorumlu tutulduğu belirtildi. Geniş kitlelere ulaştırarak kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı vurgulandı. Akış ise savcılık ifadesinde grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük soruşturmasında firari İsmail Çanak, bildiklerimi anlatacağım diyerek teslim oldu. Çanak bugün gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık CHP'de kalıyor. Çalık kararını yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim sözleriyle duyurdu. FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da yeni bir operasyon düzenlendi. FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecine uzanalım. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten yeni bir açıklama geldi.

0: millet tarafından onay verildiğini görüyoruz dedi. Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında da bilgi paylaştı.
1: Bizim oy oranımızın, Cumhur İttifakımızın oy oranının çok çok üzerinde bir destekle bu yürüttüğümüz çalışmaların milletimiz tarafından onay verildiğini gözlemliyoruz. Sahaya çıktığımızda, insanlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda bu açık bir şekilde de görülüyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız.
0: Büyükgümüş ayrıca erken seçim tartışmaları hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini, bunun dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını aktardı. Sınır ötesine uzanalım. Geçtiğimiz saat diliminde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan önemli bir açıklama geldi. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerine bir mutabakata varmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, feshedilen YPG-SDG komutanı Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadığını bildirdi. Abdi çarşamba günü terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiğini duyurmuştu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini de açıklamıştı. Nepal'e uzanalım. Yerleşim yerlerini yutan felakette bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Son olarak ölü sayısının 538'e yükseldiği bildirildi. Binden fazla kişi de hala aranıyor. Buz ve kaya parçalarının vadiden saatte yaklaşık 180 km hızla ilerlediği ve 20 km'den uzun bir mesafe kat ederek dev bir enkaz akışına dönüştüğü bildirildi. Yurda dönelim. Bugün iki yerden yangın haberi geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın yakındaki villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Kahramanmaraş'ta da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karara imza attı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Yine Milli Eğitim Bakanlığı okul üniformalarından kaldırılan okul armalarını yeniden zorunlu hale getirdi. Yeni uygulamaya göre belirlenen okul forması 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek. Ara sınıflardaki öğrenciler de bir üst sınıfa geçene kadar mevcut formalarını giymeye devam edecek. Tören, kutlama gibi ders dışı etkinlikler için de öğrencilere özel kıyafetler aldırılması yasaklandı. Ayrıca okul üniformalarının görsellerinin de okulların internet sitesinde yayınlanması zorunlu hale getirildi. Spor bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Süper Lig'de 3. haftanın perdesi bugün tek maçla açılacak. Saat 21.30'da Gençler Birliği Erzurum Spor'u ağırlayacak. Amelie erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde parkeye çıkıyor. Ayıldızların ikinci turdaki ilk rakibi Litvanya. Mücadele saat 21'de başlayacak. Filenin sultanları liderlik için sahada. Amelie kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 19'da çalacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar ortalama altında olacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 28 Ağustos Cuma akşamındayız. Saat 18'de yayınımıza başladık. En kral şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Dinleyicilerimizin birçoğu yolda. Akşam vakti buluştuğumuz için haliyle mesai saatleri bitmiş oluyor. Herkes evine gitmeye çalışıyor. Sabırlı yolculuklar diliyorum. Gerilimsiz, stressiz, sağ salim herkes evine varsın. Ben tabii bu yolculukta, bu meşakkatli dur kalk trafiğinde sizlere en güzel şarkılarla eşlik edeceğim. Arada bir de sohbet muhabbet edeceğiz. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan eğer müsaitseniz programımıza katılabilirsiniz. Mesajlarınızı bu numaradan gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız mesajlarını buradan da gönderebilirler.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi, ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye...

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yeni saatimizin açılışını çok güzel bir Derya Bedavacı şarkısıyla yaptık. Sinan Özen'le yolculuğumuz devam edecek. Ece Nur'a bir selam vereyim. O da bizi Kastamonu'dan dinleyen bir kralcımız, Ece Nur Güngör. Abla diye böyle uzun uzun yazmış, ağları uzatmış. Ben de buradayım demiş. Hoş geldin Ece Nur, sağ olasın. Senin için güzel şarkılarım var. Radyon açık kalmaya devam etsin. Binnur'cum dinliyor arkadaşlarıyla beraber. Yine mesaide sevgili Binnur. Hatice, Ümran, Nimet, Sevim, Şerife, Neriman, Selma, Rabia. Kadro kalabalık. Hepinize kolay gelsin kızlar. Sizin gibi şu anda mesaiye kalan, gün boyu çalışan, aynı zamanda mesaiye kalan ya da geceden sabaha şu anda fabrikalarda çalışan bütün emekçi kralcılarımıza armağan olsun sıradaki şarkı.

0: Net gündem.
1: Haftanın son resmi iş gününden 28 Ağustos Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında bugün gelişme yaşanan iki soruşturma var. Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilere rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açıldı. Bir diğer manşette ise Cem Küçük yazıyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıp tutuklanan Cem Küçük soruşturması nedeniyle aranan firari İsmail Çanak da bildiklerimi anlatacağım diyerek bugün teslim oldu. Çanak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Net gündemde TRT Haber'e uzanalım. Manşette Nepal yazıyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 538'e yükseldi. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerini güncelledi ve 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı'nda velilerimizi ilgilendiren bir manşet var. Uyum eğitimi kapsamında okul öncesi eğitim 1 ve 5. sınıf öğrencilerin velilerine yönelik mesai düzenlemesi yapıldı. Kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihlerinde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Sözcüye bakalım, erken seçim manşetiyle karşılıyor bizi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak ifadelerini kullandı. Sözcü'de yargıdan da bir manşet var dikkat çeken. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, Müsteşan Yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akış, geçtiğimiz saat diliminde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Habertürk'te ise mega kent İstanbul'dan gelen bir kaza haberi var. İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada kazada bir kişinin öldüğü, ikisi ağır, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sondakika.com'a bakalım. Kredi çekeceklere müjde manşeti var. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesinde faizi %37'ye çekmesinin ardından kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim kararı geldi. Yeni haftada kamu bankalarının tüm kredi

0: Faizlerini 2 ila 3 puan aşağı çekeceği açıklandı. Hürriyet'te ise Netanyahu'dan Türkiye itiraf yazıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline ilişkin soruyu İsrail televizyonunda ilk kez doğrudan yanıtladı denilmiş. Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in güvenliği için askeri kapasitesini sürekli geliştirmesi gerektiğini savundu. Net Gündem'in bu haftaki kapanışını bizden, kralmüzik.com.tr'den yapıyoruz. Kral Otobüsü hafta sonu da turuna İstanbul'da devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem. Net
1: Gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar ortalama altında olacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yeni saatimizin açılışını çok güzel bir Derya Bedavacı şarkısıyla yaptık. Sinan Özen'le yolculuğumuz devam edecek. Ece Nur'a bir selam vereyim. O da bizi Kastamonu'dan dinleyen bir kralcımız, Ece Nur Güngör. Abla diye böyle uzun uzun yazmış, ağları uzatmış. Ben de buradayım demiş. Hoş geldin Ece Nur, sağ olasın. Senin için güzel şarkılarım var. Radyon açık kalmaya devam etsin. Binnur'cum dinliyor arkadaşlarıyla beraber. Yine mesaide sevgili Binnur. Hatice, Ümran, Nimet, Sevim, Şerife, Neriman, Selma, Rabia. Kadro kalabalık. Hepinize kolay gelsin kızlar. Sizin gibi şu anda mesaiye kalan, gün boyu çalışan, aynı zamanda mesaiye kalan ya da geceden sabaha şu anda fabrikalarda çalışan bütün emekçi kralcılarımıza armağan olsun sıradaki şarkım.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ama dememek için.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Evlenmeye niyetim yok.
9: Bunlar çok zengin ha. Ve?
10: Mehmet'imiz bekar.
11: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
8: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
11: Evleneceksin yani.
12: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
13: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil budur hissi.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
17: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
18: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: Berlingo.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

9'da maç başladı. Bir yandan da gözüm ekranda, kızları izliyorum, Filenin Sultanlarını izliyorum. Gruptan çıkmayı garantiledi A Milli Kadın Voleybol takımımız. Polonya karşısında yine galip gelmesi halinde namağlup şekilde bir üst tura yükselecek. Dualarımız, kalbimiz onlarda. Başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza.

Biraz önce Sinan Özen çaldım Yunus, duydun mu? Ankara'dan dinleyen bir kralcımız Sinan Özen'den bir şarkı istemiş. İnşallah duymuşsundur. Senin için de çalmış olayım. Hatta kabul edersen sıradaki şarkıyı da armağan edeyim sana ve sevdiklerine. Teşekkür ederim mesajın için. Başkentimize selam olsun. Merve de Sivas'tan dinleyen bir kralcımız demiş ki, abla iyi akşamlar diliyorum. Benim de aklımdan kalbimden şu şarkı geçiyor. İmparator'dan bir şarkı istemiş. Hatta aklından geçirmekte kalmamış. Bütün kralcılara duyursak ne güzel olur diye de mesaj yoluyla iletmiş. Çok güzel bir şarkı istemişsin. Az bir zamanımız kaldı babalar resteline. Seveceğini umduğum bir imparator şarkısını özellikle senin için şimdiden söylüyorum, çalacağım. O an hatırlarsam, yani resitalden hemen önceki anonsta, yine sana armağan ederim Merve. Olur mu? Yiğidolarım memleketine selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı da onlara armağan edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Oh!

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Kurutma

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime an ediyorum. Çok teşekkürler.
8: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
6: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın rahat.

Evet, kralcılarımızla bir cuma akşamında yavaş yavaş akşam çökerken keyifle şarkılarımızı çalıyoruz, dinliyoruz. Güzel de mesajları var dinleyicilerimizin. Alparslan ustamız dinliyormuş Antalya'dan. Kendisi terzilik yapıyor ve hala mesaide şu anda. Çayının fotoğrafını çekip göndermiş. Hem çalışıyorum hem de sizi dinliyorum. Çay molası verdim kendime. Bir güzel türkü geçiyor içimden, benim de. Çalarsan sevinirim beni istemiş. Çok güzel bir türküdür. Nuray Hafiftaş'ta, Allah rahmet eylesin. O kadar güzel yorumlamıştır ki o türküyü. Fırsat bulabilirsem kırmak istemem ustam seni. Kolay gelsin, işin gücün rast gitsin. Memleketini de selamlamış. Söyleyelim de üstümüzde kalmasın. Kayseri, Develi, Tombak köyümüze selam olsun demiş. Dinleyen vardır belki. Tanıdıklardan da dinleyen vardır. Alparslan Çolak isimli kralcımızın hemşehrilerini selamladık hep beraber. Ustama bir kez daha teşekkür ediyorum mesajı için. Geçelim gurbet elleri Almanya'dan. Güler mutfakta, tabii yemek saati. Aramızda

Bir saat zannediyorum, değil mi? Hala yaz saati uygulaması devam ediyor Almanya ile Avrupa ile aramızda. Biz yemek meselesini çoktan hallettik, çaya bile geçtik. Onlar yavaş yavaş akşam sofrasını kuruyorlar. Yemek yapıyorum, seni dinliyorum. Ben de bir selam göndereyim istedim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin Gülercim. Ellerine sağlık, şimdiden afiyet olsun. Mutfaklarında yemek yaparken dinleyen hanımlar varsa sıradaki şarkılarım, yani programı bitirene kadar ki çalacağım bütün şarkılarım onlara armağan olsun. Elleriniz dert görmesin hiçbirinizin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı

0: kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

olan kralcılarımız var. Böyle ilk fırsatta müsait olduklarında dinliyoruz diye mesajlarını gönderirler. Kartepe Gebze yollarındayız şu anda demiş Osman abimle bir kralcımız. Kendi adını yazmayı unutmuş mesaja. Unutulmasın isimler. Nerelerden dinlediğinizi mutlaka yazın. Sevdiklerinizle beraber dinliyorsanız üşenmeyin, onların da ismini yazın sevgili kralcılar. Şöyle WhatsApp'tan gelmiş mesaj. Bayağı bir araştırdım ama adını bulamadım. Osman abisine çalalım sevgili kardeşimizden. Sabah akşam sizleri dinliyoruz. Herkese selamlarımızı iletiyoruz demiş. Aleyküm selam. Bizden de size selam olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışla birlikte sıcaklık da düşüyor. Marmara'da sonbahar havası hakim. İstanbul'da gün boyu yağmur var. Tedbirli olunmalı. Ege'de kuvvetlenen rüzgarla hava serinliyor. Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
9: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

seni. Bugün babalar resitalinde peş peşe iki tane Müslüm Baba şarkısı çalacağım. Hemen ardından Ferdi Baba, Orhan Baba, İmparator'la bu bölüme de noktayı koyacağız. Ta 90'lı yılların başından bu yana çok severek çaldığımız, yani yayın hayatına başladığımız günden bu yana çok severek çaldığımız bir Sibel Can unutulmayanıyla, bir kraliçeyle resiteli başlattık. Şimdi bizim için susma, ustalar için konuşma zamanı. Çarşamba'ya, Samsun'a bir selam göndereyim. Çarşamba Sanayi Sitesi'nde bizi dinleyen, zaten organize sanayi sitelerinde çok dinleyen ustamız vardır. Hamdi ustamıza bir selam göndereceğim. İşe güce demiş, iki gün ara verdim, geldim fındığa. Fındık bahçesinden de bir fotoğraf göndermiş. Fındık ne zaman bitecek? Hamdi Usta sen bilirsin. Bizi Ordu'da, Trabzon'da, Giresun'da, Karadeniz'de, fındığın bol olduğu memleketlerde dinleyen bütün kralcılarımıza, yani fındık toplayan çok meşakkatli bir iş olduğunu söylerler. Hiç gitmedim fındığa ama gidenlerden ne kadar yorucu bir iş olduğunu biliyorum. Yani çok anlatırlar, böyle çocukluğumuzdan beri fındığa giden arkadaşlarım vardı. Onlardan hep kulağıma çalınmış, yani çok zor bir iş. Allah kolaylık versin. Herhalde devam edecek bu fındık toplama olayı. Ne zaman bitiyor acaba? Eylül ortalarında mı bitiyor? Eylül sonunda mı bitiyor? Sonbahar başında mı bitiyor? İşin ilmini de bilmiyoruz ki çok fazla. Allah kolaylık versin hepinizi. Hamdi Usta'm başta olmak üzere. Bütün fındık emekçilerine. Mahsulünüz bol olsun. Kazancınız bol olsun. Bereketli olsun inşallah. Müslüm Baba da sizin için söylesin özellikle.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir, bir mutluluk getir. Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, biz eğlenmemize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
4: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Evet, koskoca bir haftayı daha bitirdik. 17 Ağustos'tan bu yana sevgili arkadaşım Kaptan Şener yaz iznindeydi. Onun izinde olduğu günlerde yayın saatlerini Kaan'la paylaştık. Bir saatini o aldı, bir saatini ben aldım. Tam 3 saat yayın yaptık 2 hafta boyunca. Şimdi pazartesi günü Kaptan Şener geliyor, nasip kısmet olursa. 17-19 onun saatleri. Benim yayın komşumdur yıllardır aynı zamanda. Saat 19'da yayını ondan devralacağım. Ama öncesinde cumartesi günümüz var. Öğleden sonra saat 2'de, 2 ile 4 arası en kral şarkılarda buluşacağız. Pazartesi günü de 19-21 arası akşam şarkılarımız var. Günün en güzel saatleri, iş güç bitiyor, el ayak çekiliyor. En kral şarkılarla yolculuğumuza, akşam sofralarınıza eşlik ediyorum. Sağlık sıhhat olursa yarın öğleden sonra buluşacağız. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın. Çiseler gözyaşım.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapalı ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Filenin Sultanları Polonya karşısında 2-1 mağlup durumda. Ama şu anda sette 21-15 öndeler. Yani büyük bir ihtimalle 2-2'ye doğru gidecek, uzatmaya gidecek setler. Filenin Sultanları 4 maç üst üste galip gelmişlerdi, öyle hatırlıyorum. İlk defa bizim kızlarımızı bu kadar zorlayan bir rakip Polonya çıktı. Bakalım sonuç ne olacak, onlara da başarılar diliyorum. Evet sevgili kralcılar, Nöbetçi Erdem nöbetinin ve görevinin başında. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Krallar, efsaneler ikişer şarkıyla bugün konuğumuz olacak. Kral konserler her cuma olduğu gibi karşınızda olacak. Bakalım ne gibi sürprizler bizleri bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Adapazarı'nda olan kralcılar, Adapazarı'nda bizleri dinleyen kralcılar, bir kan anonsumuz var. Zor da bulunan bir kan grubu. Yardımcı olabilirseniz hastamıza çok seviniriz. Adapazarı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatıyor Kadir Kazan. 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Evet, Adapazarı'ndaki dinleyicilerimiz lütfen bu çağrıma cevap versinler. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatıyor Kadir Kazan. 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Zor da bulunan bir kan grubu. O yüzden yardımlarınızı bekliyoruz Sakarya'daki dinleyicilerimiz. İrtibat numarası 0506 474 8520. Tekrar ediyorum sevgili kralcılar, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatan Kadir Kazan için 0 RH negatif. 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler, yardımcı olmak isteyenler, irtibat numarası 0506 474 8520. 0506 474 8520. İlginize teşekkür ediyoruz.

Evet, maalesef filenin sultanları Polonya'ya 3-2 mağlup oldular. Herhalde 4 maçlık bir galibiyet serisi, üst üste alınan galibiyet serisinden sonra böyle bir, bu da nazar boncuğu olsun diyelim. Filenin sultanları bizi her zaman mutlu ettiler, her zaman güzel skorlar aldılar. Tabii sporda her türlü skor, her türlü ihtimal söz konusu oluyor. Bir büyük ustayı, bir büyük efsaneyi, Üsküdar'ın yetiştirdiği çok güzel abilerden bir tanesini rahmetle anmak istiyorum. Yakın zamanda 5-6 ay oldu aramızdan ayrıldı. Sevgili Kadir kardeşimin babası, bizim için de Kral FM için de çok önemli. Bir mana var sözlerinde gibi, hangi rüzgar gibi, nereden bileceksin gibi efsane şarkılara imza atmış büyük usta Vural Şahin. Rahmetle, özlemle bir kez daha analım, yad edelim. Çok güzel şarkılara imza atmış. Kalbi gönlü çok güzel bir insandı. Onu da yad etmiş olalım bu güzel şarkıyla.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Barış Dönmezoğlu. Daimi bir Kral FM dinleyicisiyim. Sabah saatlerinde Kezban'ı dinlerken şifreni öğrendim ve otobüsün Darülceze önünde olduğunu öğrendim ve ilk geldim, hediyemi kazandım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime anediyorum. Çok teşekkürler.
2: Merhaba, ben Tuna Kahraman. Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: O çok büyük bir usta, o çok büyük bir efsane. Onun şarkılarından hayatınız boyunca geçmeme şarkınız yok. O bazen hata olabilir, bazen kaybolan yıllar olabilir, bazen kaç yıl geçti aradan olabilir, hiç önemli değil. Ama onun şarkıları kalbinize, gönlünüze mutlaka dokunacaktır. Sizi alıp bir yerlere götürecektir. O öyle bir Meltem, o öyle bir rüzgar.

Vurdum çoktan, gece 3-5 nöbetlerine bitmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri, içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu sen

seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum, seni seviyorum.

0: ediyorum. Sevgili Can Cengiz kardeşim, bizi yıllardır takip eden, seven, kalpten gönülden seven bir kardeşimiz. Bugün de evlilik yıldönümüymüş. Evet, eşi Tuğba ile birlikte radyoların başındalar. Sevgili Can kardeşime teşekkürlerimizi iletelim. Yıllardır hep radyosunun başında, hep nöbetçi Erdem sevgisi eksik olmasın. Sevgili Tuğba kardeşime ve sevgili Can kardeşime nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar dileklerimizle, güzel bir Cengiz Kurdoğlu şarkısıyla ben de evlilik yıl dönümlerini kutlayayım.
1: Nöbetçi Erdem.

0: günler.
1: Benim sevgili dostum Tarık Ünlü tabii özellikle Basın Ekspres yolunda çok güzel günler geçirdik, paylaştık. Çok güzel anılarımız var. O da radyosunun başındaymış. Ona çok çok selamlarımı iletiyorum sevgili Tarık kardeşime. Bir de tabii Basın Ekspres yolu deyince benim yine orada çok güzel yıllarımız geçti. Sevgili Melih'e de selamlarımı iletiyorum. O da beni çok sever. Onunla da çok mazimiz çok. Neredeyse 30 yıl oldu. Sevgili kardeşim, sevgili Çemberi, ona da çok çok selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Varlığın yeter. Sağ ol, var ol.

Biri bana o diyorlar, dinmiyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Taş.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edin arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki ustayı, iki efsaneyi, iki kralı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Kral, nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Ağla gözlerim ağla. Ne güzel bir şarkı, rahmetlinin unutulmaz yorumlarının bir tanesiydi. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, Allah iyilik edenleri sever diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

bu sene Erzurum'da memlekette tanıştığımız Hatem ustamız kızı için Orhan Baba'dan kaderimin oyununu istemiş Hatem ustaya. Kızına armağan olsun bakalım. Bekledikleri bu güzel şarkımı selamlar olsun. Hem Hatem ustamıza hem tüm Erzurum adadaşlar diyarına.

Eskişehir'den Hanım Kuzu en güzel şarkılar. Eskişehir cezaevindeki arkadaşları Semiha, Şen, Altan, Sevgi, Zeynep, Müzeyyen, Hayat Akpınar, Büşra, Emek ismini saymadı tüm arkadaşlarına. Ankara'dan Suat Fenerbahçelilere, kendisine ve bana. Çerkezköy'den Fatma çok sevdiği Adnan'a. Şişli'den Neşe Gül sevdiği.

Eskişehir'den Yılmaz Üçlü talibim demiş. Gazi Mahallesi'nden Halil. İbrahim Tatlıses'ten. Sakarya Geyve'den Haşim yeğeni Ali Gürkan'a, Ömer Efe'ye.

Ankara'dan Nehir Sincan Cezen'deki Hamza Okay'a armağan etmiş. Diyarbakır'dan Fidan, Cezen'deki can yoldaşı Baver'e. Aydın Buharkent'ten Mustafa. Adana'dan Selda eşiyle seyir halinde dinlediğini belirtmiş. Giresun Espiye Cezaevi'nde kardeşi Sefa Candan ve arkadaşlarına, Şükrü Güvence ve tüm koğuş arkadaşlarına denmiş. Danimarka'dan otobüsçü Ergin. Eyvallah. Daimi kralcı, daimi atıcı Giresunlu halk şairi Can Dere. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah Can.

Murat Cankurt, Ebru Yaşar'dan demiş. Abdurrahman Cankurt ve Ayşe Cankurt'a. Balıkesir Gönen'den Uğur Engin, Özgür Hoca, tüm kralcılara. Adana'dan Ferah eşine. Güner arzuyla dinlediğini belirtmiş. Kahramanmaraş'tan Emrah, Kubile ve Marmaris'teki Burak. Mersin'den Nuriye ve CC'si seviyoruz denmiş. Didim'den Nuray, eşi Erol için, Erol Kavaklı için.

Sakarya'dan Zekeriya Aydın, İsmail Dikmen'e. Tekirdağ Çerkezköy'den Nimet. Ailece çay içip dinliyoruz. Annem Türkan Yurdusev, Kader Akbal ve Şükran Yurduseve. Konya Meram'dan Meram Belediye çalışanları. Mehmet Koçak arkadaşıma denmiş. Bu arada üçlükler var ama onaylamadım hiçbirini, belirteyim. Üçlükler var, onay alan üçlük yok. Eskişehir'den Gül, üçlük demiş, bakalım üçlüğüne. Bu da onay almadı. Gümüldür'den Hasan Cerit, Müslüm Baba'dan. Ünye'den Yurda Gül demiş ki, ne anladım derseniz hayattan yarım kalmış hayaller derim demiş Yurda Gül. Ordu'dan Hakan, yoklamada ben de varım diyor. İyi ki varsın Hakan. 50. yıldan İlhan. Oğlu Kaan'la dinlediğini belirtmiş.

Almanya Tüplingen'den Mehmet Akkaya, şu an Denizli'de, Ezinde, balkonda senin şarkılarını dinliyorum demiş. Sultan Gazi'den Sevinç. Ankara'dan Gülfer Akbüt'teki arkadaşına. Eskişehir'den Zeynep, Ece Kara, tüm Beşiktaşlılara. Saka ailesinden selamlar demiş Biricik kızım. Eşim ve Biricik kızım Nimet Güle, Biricik oğlum Mirsat da. Üçlük denmiş. Bursa'dan Gökhan. Samsun Atakun'dan Mustafa, eşi Neslihan'la dinlediğini belirtmiş. Pendik'ten Ramazan, eşi Pınar'a. Manisa'dan Güray, 96'dan beri dinliyorum at abi demiş. Süveybe, Hafsa, Sezen Aksu'dan bir şarkı denmiş. Gemlik'ten Mehmet. Mesela arkadaşları Servet, Muhammed, Batu, Birol ve Seyfettin'e. Gaziantep'ten servis şoförü Osman. Allah'ına kurban demiş. Samsun Çarşamba'dan Sevim Ar. Çok sevdiği ablaları Sema Çakır'a, Selma Beyazıt'a, eniştesi Murat Çakır'a. Tekirdağ Misinli Köyü'nden Seçkin, Haldun Başkan'a, Aytaç ve Mert kardeşine. T1'den Ömer, Tugaylı'dan arkadaşlarına. Yenibosna'dan Gökhan, üçlük demiş. Sakarya'dan Sait Kurtbeyler gençlerine.

0: güvenlik gurbet, nöbetteyim diyor Bergen'den. Değer bilmeyen insanlara demiş gurbet. Ercan Ergin Gaziantep'ten kendisini armağan etmiş. Antalya'dan Şilan, Antalya Cezaevindeki eşi Tolga Han'a. İstanbul'dan Yağmur'dan Yusuf'a. Seni seviyorum Yusuf'um demiş. Konya'dan Erdal Deveci selamlar demiş Erdal. Servisimizde Mustafa Döş Usta ve diğer arkadaşlara denmiş Murat. Burhaniye'den sevgiler selamlar demiş Coşkun.
1: Doymadan aşkına gittin bu yer.

Sibel. Giresun cezaevindeki kardeşi Suat, Kara ve Koğuş arkadaşlarına. Eyüp Rami'den Mine Kayıkçı tüm sevenlerine. Çorum'dan Onur, eşi Aliye Balcı ve Birsen Martı'ya. İzmitre'den Engin, tüm kralcılara sevdiklerine. Şırnak Güçlü Konak düğün yurdundan selamlar denmiş. Vedat Koca Başkomutanıma denmiş. Londra'dan Çağlar. Çağlar kaçar. Türkiye'ye yola çıkacağız. Eşyalarımızı hazırlarken dinliyoruz denmiş. Ev arkadaşım Antep'te Ömer Kılınç'a diyor. Hayırlı yolculuklar şimdiden. Antalya'dan Mehmet Can. Nevşehir'den Dört Kafadar Turizmci. Yeniler Levent'e ve tüm yenilenlere dem şaka oynuyorlarmış. Uzun yol şoförü Emre, İzmir'den Ankara'ya gidiyormuş.

Uşak Banaz Çamsu ekip binasından öbet tutan Turgay Aydın'dan Cemal Tanrı kulluğuna ve ateş savaşçısı kardeşine selam olsun denmiş. Ankara'dan Merve en güzel şarkılar eşim Eren Deniz'e diyor.

Hakan Altun'dan bir şarkı denmiş. Serhat Hollanda'dan, Rotterdam'dan, Müslüm Baba'dan, tüm kralcılara, Balıkesir'e. Rıdvan, Ümit ve Berk Pendik Esenyalı'dan, kendimize denmiş.

damarın dibine indik. Bu iki güzel şarkıyla Gökhan Güney ne güzel yorumlamış. Lüleburgaz'dan Ezo'dan Ümit'ine...

Hayatımın en güzel kıymetlisi eşim Rıdvan, dalda biteni armağan ediyorum demiş. Kütahya Gediz'den Hasan. Gediz Uşak arası servis şoförlüğü yapan oğlum İsmail'e diyor tüm gece vardiyiz çalışanlarına. Aydın Söke cezaevindeki canım eşim Hakkı Demir'e denmiş bir sevenimiz. Avusturya'dan İrem, ben de buradayım at abi demiş. Kıvırcık Ali'den, Geyve'den Haşim. Kocaeli'nden Selim Kara Aslan dayıma diyor. Aslan dayıya. Müslüm Baba'dan. İzmir'den Özlem, İsmail YK'dan. Barış Isparta bir şarkı rica etmiş Barış. İstanbul'dan Ayşegül. Engin Nurşahin'den bir şarkı demiş Ayşegül.

Hayırdır şoför Hüseyin eşine çocuklarına. Muhittin Ülker Bursa Yıldırım'dan gece vardiyasındayım diyor. Herkese kolay gelsin denmiş. Uzun yol şoförüyüm, bir haftadır yollardayım demiş. Isparta'ya aileme, dostlara selamlar demiş Şaban.

Aydın Söke Çavdar Köyü'nden Mehmet Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor. Amerika'dan selam demiş. Tüm insanlar demiş şarkılar. Kim demiş? Kürşat. Manisa'dan Muhammed hayırlı geceler abi demiş. Denizi Buldan da dinleyen yeğenim, pardon yengem. Murada teyzem Alkan'a denmiş. Kars mı yazmış galiba. Furkan Aksu Isparta'dan selamlar diyor.

Bilal Hisar Eskişehir'den selamlar demiş. Macaristan'da yolda olan kardeşim kaptan Makara İlker için denmiş. Arnavutköy'den Ordulu Yusuf Köşker. Tüm fırıncılara. Trabzon Maçkalı tır şoförü Hakan Kuvvet. Bilecik'ten Gebze'ye seyir halindeyim diyor Müslüm Baba'dan. Balıkesir Kepsut'taki tüm mahkumlara, onlara ve arkadaşlarına denmiş. Salih iyi yayınlar dilemiş Salih. Uşak'tan Ümmühan.

0: Benim gidişimde harabe olmayın sakın ha.
1: Seni sordum yıldız.
0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadirhan'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah katında tek din İslam diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Selamlar Kadinan abi. Almanya'dan, Nordenham'dan Cihan gece vardiyasında Rıfat abimle seni dinlemekteyiz. Kralsız sensiz zaman geçmiyor. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan edersen mutlu oluruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz demiş. Sevgili kralcımıza, Cihan'a, Rıfat'a, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Hayırlı geceler abim. Adım da Kadirhan demiş. İki hafta önce düğünümüz oldu. Sevgili eşimi çok sevdiğimi söylersen sevinirim diyor. Seni dinliyoruz demiş. Adı Ecem. Adaşıma selam gönderim. Selamla beraber mutluluklar diliyoruz. Mutlulukları daim olsun inşallah. İyi geceler Kadirhan. Fethiye'den Zafer ben. Şu anda seni dinlemekte olan Hasan ve tüm çalışanlara gelsin diyor. Kadirhan.

abi demiş. Sivaslı, Sivas'tan seni dinliyorum. Yağmurlu bir Sivas gecesinden. Herkese selamlar, eşime, çocuklarıma ve tüm sevdiklerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Murat'tan gelen bir mesaj. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet sevgili Enes Efe'ye de selam gönderelim. Enes Efe şu anda bizleri Aydın İncilova'dan takip etmekte. Kıbrıs'ta askerlik yapan can dostum Çağdaş'a gelsin sıradaki şarkı. Şu an o da seni dinliyor diyor. Askerimize de selam olsun. Enes'e de selamlarımızı iletelim.

Evet, Alanya'dan sevgili Dilek Özen de şu anda kızı Hiranur Özen'le bizleri dinlemekte. Sıradaki şarkımızı hem sevgili Dilek'e hem Hiranur'a da armağan edeceğiz ama öncesine gelen mesajlarımız var. Evet, Dadaşlar Diyarı'ndan yağmurlu bir geceden selam olsun. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Nisa'dan gelen bir mesaj. Evet, Kadirhan İzmir'den seni dinliyorum. Kadriye kızım Denep için de bir şarkıyı armağan etmenizi istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Yine Sivas'tan Murat Kurt'tan gelen bir mesaj. Almanya Bremen'den Gece Vardiyası'ndan selamlar demiş. Akif ve Necati'ye bizden de selam olsun. Devam edelim. Yusuf Yağmur'la bizleri dinlemekte. İyi geceler, iyi yayınlar Kadirhan. Ben sıradaki şarkıya talibim diyor. Çanakkale'deki tatilimizi bitirmek üzereyiz. Nasipse haftaya Ankara yolcusuyuz. Kolaylıklar diliyorum tüm kralcılara ve sizlere. Çanakkale'den sevgi ve selamlarımı iletiyorum demiş. İdil Sepetçi'den gelen bir mesaj. Bizden de ona selam olsun. Aynı

0: Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Gelen sesli mesajlarımızın da hemen şöyle bir kaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Güzelet, ben Osman Beygeli. Türkiye'den yıllı gecenimi geçirdim. Şu anda Almanya'da, Fransa'ya gidiyorum. Şu anda eşim, çocuklarım yolculuk yapıyoruz. Onlara bir şarkı armağan ederimizin. Bir de özellikle sana gelsin. Bir de bütün Türkiye'deki akrabalarıma.
0: Evet, Osman abimize selam gönderelim. Ricamız olsun bu arada sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız, bir de böyle camlar açık olduğu için dışarıdaki sesler de gelebiliyor. O yüzden kralcılarımızın seslerini anlayamıyoruz. Özellikle yolda olan kralcılarımızın ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutup aynı zamanda arabanın camlarını da ses kaydı esnasında kapalı tutarsanız seslerinizi net bir şekilde duyarız ve kralcılarımızla program süresi içerisinde paylaşırız dedikten sonra devam edelim sesli mesajlarımızla. Evet, bir sesli mesajımız daha var. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş, dinleyelim.
2: İyi geceler, iyi yayınlar dilerim Kadirhan abi. Ben Eskişehir'den Irmak Köse. Sıradaki şarkıyı hem size hem de şu anda sizi dinlemekte olan babam Arif Köse'ye armağan ediyorum. Babacığım, seni çok seviyoruz, seni çok özledik.
0: Evet, babasına mesajını da iletmiş olalım sevgili kralcımızın. Son bir sesli mesaj.
3: Selamünaleyküm Kadirhan abim, saygılar. Şu anda Samsun'da, izindeyim memleketinde. Burada da elimden geldikçe seni dinliyorum. Gecen güzel olsun, yayın, hayırlı yayınlar dilerim. Allah'a emanet ol.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Faruk'a. Almanya'da olduğu zaman sıkça mesajlarını gönderen kralcılarımızdandı. Şu anda memleketimdeyim, tatil yapıyorum, sizi dinlemeye devam ediyorum demiş. İyi tatiller dileyelim sevgili kardeşimize. Sırada güzel bir şarkımız var, ona da armağan edelim. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
4: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Almanya'dan, Münih'ten sevgili Halil Korkmaz'a, taksici Halil Korkmaz'a da selam gönderelim. O da şu anda çalışıyoruz, seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Yurt dışındaki taksici kralcılarımız da bizleri fazlasıyla dinlemekteler. Selam olsun. Tüm taksici kralcılarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sıradaki şarkımızı hem Halil'e hem yurt dışında bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadirhan Sedat ben, Ankara'dan yazıyorum. Çaldığın şarkılar eşim Nurcan'a ve tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin diyor. Adıyaman'dan gelen bir mesajımız var. Yine gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan, Kahta'dan göndermiş mesajı. Tüm kralcılara gelsin diyor ama ismini belirtmemiş. Hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Enes'ten gelen bir mesaj. Gölcük'ten seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor Osman. Sivas'tan selam göndermiş. Eşim Uğur için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan, Gebze'den seni dinliyorum diyor. Hayırlı geceler demiş. Yine ismini belirtmemiş kralcımız. Ricamız olsun mesaj gönderirken kralcılarımızın isimlerini belirtmesini rica ediyoruz. Sivas'tan Selvihan, kız kardeşim Meral ve enişten Bahattin'le seni dinliyoruz diyor. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi, Gaziantep'ten seni dinliyorum. Yunus gece vardiyasında bir fabrikada üretim yapıyoruz demiş. Ekip arkadaşlarım için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Şu anda dinlemekte olan tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Akın İzmir'den göndermiş bu arada bu mesajı. Diğer taraftan sesli mesajlar da oldukça yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Abi selamünaleyküm, ben Balıkesir'den Cihan Çakmak, sıradaki şarkı Merve'ye gelsin.
0: Evet, Merve ve Cihan'a da armağan edeceğiz. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim.
2: İyi geceler Kadirhan, ben İnce Aykal, oğlum Ahmet Aykal'a sıradaki parçayı istiyorum.

0: kadın.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Evet, 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Gelen mesajlarımız oldukça yoğun, hem WhatsApp hattımız üzerinden hem Instagram üzerinden. Gelen mesajlarımızdan hemen devam edelim şöyle biriyle. Semih Serhan, Balıkesir'den yazıyorum. Balıkesir'den selam olsun. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. Mehmet, Suudi Arabistan'dan tüm gurbetçilere gelsin diyor. Kadirhan kolay gelsin. Rıdvan, senden şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime selam göndermeni istiyorum demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Hilal, şu an eşimle upuzun bir yolda seni dinlemekteyiz. Şarkı tüm sevenlere gelsin diyor. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Almanya'dan sevgili kralcılarımız Zafer Kemal Aydoz. Bugün doğum günüymüş sevgili Zafer Kemal Aydoğuz'un. Hanımı Özlem için bir şarkı istiyor. Zafer'in doğum gününü kutlayalım. Yeni yaşı onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber hem Zafer'e hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Bu arada Almanya'dan bizlere ulaşmış Zafer. Sıradaki şarkımızı dediğim gibi doğum günü olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Rıdvan, Ümit ve Berk adına bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesaj. Evet, sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi, Nevşehir'den sesleniyorum size. İyi akşamlar, seni çok severek dinliyoruz. Levent, Aşır ve Anıl kardeşlerime başarılar diliyorum.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

10 bin kilometre bitti. 20 dakikaya evdeyim inşallah. İsa Çelebi'den Samsun Salı Pazarı'ndan gelen bir mesaj. Kadiran abi, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Senden Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum demiş. İzmit'te Kadir'den gelen bir mesaj. Mutlulukları daim olsun. Kadiran abi, İzmir Özdere'den iyi geceler. Tüm dinlemede olan kardeşlerimize selam olsun. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin. İyi ki varsınız demiş. Eksik olmasın. Şevki Uyar'dan gelen bir mesaj bu arada. Kadirhan selamlar. Nazif Çakır, çok sevdiğim Ayşe'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. İran'dan Tebriz'den gelen bir mesajımız var. Tüm kral dinleyicilerine selam olsun diyor. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. Mevlüt'e, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B8'de yatmakta olan kardeşim Hasan'a gelsin diyor. Koğuş arkadaşlarımıza da selam olsun diye not düşmüş sevgili kralcımız. Mevlüt'e'den gelen bir mesaj. Kadirhan abi merhaba, Aydın Kuşadası'ndan Aysu. Çok sevdiğim Serkan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, mesajlarınız yoğunlukta.

her sürgünün gözlerine, o sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine, o sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

Şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak sürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak sürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

aşk olsun arkadaşlar. Bırak İstürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar. Bırak İstürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

0: yeter ki gülsem.
1: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Selamlar Kadinan abi demiş Ankara Mamak'tan. Şu anda seni dinliyorum. Özellikle tüm sevdiklerimi anneme, babama ve Yozgat'a selamlarımı iletirsen mutlu olurum diyor Zafer. Kadinan kardeşim iyi geceler Fransa'dan. Her zaman bir dinleyiciniz olduğunu unutmayın demiş. Eksik olmasın. Fransa'ya da selam gönderelim Osman abimize. Kırklareli'den Süreyya Meriç, Kırklareli tıpı kapalı ceza infaz kurumunda yatan kardeşime armağan etmek istiyorum diyor. Fatma teyzemizden gelen bir mesajımız var. Arda ile seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Belçika'dan yine selamlarını ileten kralcılarımızdan bir mesajla devam edelim. Hülya Demirpolat, seni çok severek dinliyoruz Kadirhan demiş. Sıradaki şarkı sadece bana gelsin diyor. Selam gönderelim. Sibel Can'dan bir şarkı istemiş bu arada. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Kadirhan şu an Türkiye'den Almanya'ya gitmekteyiz. Eşim Kemal'e, oğlum Ömer'e gelsin diyor. Şerife Poyraz, yollar açık olsun. Kadirhan seni dinliyoruz. Bir şey istemiyorum demiş. Sesin muhabbetin yetiyor ama bir Müslüm Gürses şarkısı iyi giderdi diyor. Sivas'tan Adem. Az evvel Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkıyı kralcılarımıza paylaşmıştık ama ikinci şarkı için de sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını yine kralcılarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Fatih abimle Muzaffer abime gelsin. Bozoyuk'tan 4-12 çıkışı muhabbetimiz bol olsun. Şu anda seni dinliyoruz demiş. İsmini belirtmemiş, WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Ümit'ten gelen bir mesaj. Yine Sakarya'dan Anıl, Osman dayımla sizleri dinliyoruz diyor. Samsun'dan selamlar, Kadir Ünal'a gelsin diyor. Şu anda havalimanına gidiyor ve seni dinliyor demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Karabük'ten Ramazan'a selam olsun. Eşi Gül için sıradaki şarkı istiyor. Kadirhan merhabalar, Gaziantep'ten İnci diyor. Oğlu Mehmet Aykal'a sıradaki şarkı demiş. Evet, şu anda seni dinlemekteyiz Kadirhan, çok mutluyuz. Ayancık Doğanlı Köyü'nden Erdoğan Karahaslan. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Kızım Nur'dan ve eşim Reşide Karahaslan'a gelsin diyor.
2: Kadirhan. İlaç geliyor.

0: unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Sevgili kralcımız Ömer'den gelen bir mesajımız var. Şu anda İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Hazar Gölü'nden selamlar demiş Nazem, bizden de ona selam olsun. Emrullah Çetiner, genç kaptanım diyor, uzun yola gidiyorum. Malatya'da şu anda seni dinleyen Ayşe'ye armağan edersen mutlu olurum demiş. Onu çok sevdiğimi söylersen daha da mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Bu arada kaptanımıza selam olsun. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yol açık olsun. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Kadir Han, ben Gaziantep'ten İbrahim diyor. Seven tüm dostlara gelsin demiş. Yine gurbetten bir mesajımıza devam edelim. Belçika'dan sizleri severek dinliyoruz diyor Osman. Kadirhan Trabzon'dan Adem, gönlünce bir şarkı istiyorum diyor. Hayırlı yayınlar diliyorum, iyi ki varsın demiş. Trabzon'dan Adem Taşkara'ya da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz ama şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Ankara'dan Ahmet, tüm sevdiklerime gelsin diyor. Kadirhan, gecen güzel olsun. Ankara'dan selam. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sana armağan ediyorum diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. Hayırlı geceler Bilecik'ten. Mustafa Kaygısız. Evet, Osmaniye'den bir mesajımız var. Hatime'den, o da seni dinliyoruz diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Güzel temennilerde bulunmuş, eksik olmasın. Selam gönderelim. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajını değerlendireceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili kralcımız Burak'tan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Bekir, seni dinliyorum Kadirhan abi. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Hanife Yayla, iyi geceler. Kadirhan, ben Ankara'dan seni dinlemekteyim. Şu an arkadaşım Süheyla ile birlikte seni dinliyoruz. Bugün onun doğum günü. Sizden İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz demişler ama geçtiğimiz dakikalarda yer vermiştik. Bu arada Süheyla'nın da doğum gününü kutlayalım. Yeni yaşı, güzellikler, mutluluklar getirsin ona. Kadirhan kardeşim, ben Almanya Köln'den Ayşe, Aysel Açık. Şu anda ben de seni dinliyorum, balkonda oturdum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Oğlum Hüseyin'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Selam gönderelim sevgili Aysel ablamıza. Hem ona hem gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. İstanbul'dan Kağıthane'den sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor Erdal. Kadirhan seni dinliyorum. Gaziantep'ten İbrahim, Yusuf'tan Yağmur'a gelsin diye gelen bir mesajımız var sıradaki şarkı için. Devam edeceğiz birazdan, artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Evet, bu gecede geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde şöyle birkaç mesajımızı da değerlendirelim. Sevgili kralcılarımızın Instagram'dan da mesajları oldukça yoğunlukta. Selçuk Demirkan'dan, İstanbul'dan, Kuştepe'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Nazlı, İstanbul'dan seni dinliyorum Kadirhan demiş. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İngiltere'den gelen bir mesajımız var Aykut'tan. Sıradaki şarkıyı gurbette olan tüm kralcılara armağan ediyorum diyor. Final şarkımızı onlara da armağan edelim. Nasip olursa pazar günü öğlen saatlerinde sizlerle beraber olacağım saat 13'te. En güzel şarkılarımızla, hafta sonu özel şarkılarımızla beraber olacağız inşallah. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Pazar saat 13'te görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.